Dile Zeynep'i ne? Şimayru tezdikirim hay.

وقت تمایا یاد دو جیران دے جنب حلیش یاد دے جن حکیم.

0: Artık rol yapmayı bırak, sen bir entel magandasın. Artık rol yapmayı bırak, sen bir entel magandasın. Ve hey sanat hırsızı, ve hey üretme kabızı. Birazcık efendi ol, zehir etme şu yazı.
1: No, Venge Schmau.

0: Reklamlar. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Yerli örgü peynir kilogram 349 lira 95 kuruş. Karpuz kilogram 9 lira 95 kuruş. Dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş. Bamit piliç kilogram 99 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
3: No, Wenge Schmau.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Cinévision.
1: Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, yeşil bir vadinin kıyısında, Keloğlan ve sevimli dostları Kedi ile Civciv birlikte yaşarlarmış.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Keloğlan ve Hayvan Dostları. Köyde düzenlenen Bal Kabağı Festivali sırasında gökyüzünden düşen gizemli bir ışık Keloğlan'ın dikkatini çeker. Aynı olağanüstü olaya hayvanlar şatosunda yaşayan Tombik Tekir ve Civciv de tanıklık eder. Üçü olayın sırrını çözmek için ormanda araştırma yaparken yolunu kaybetmiş gizemli yıldız çocukla karşılaşırlar. Fakat yıldız çocuk yalnız değildir. Onun sahip olduğu olağanüstü gücü ele geçirmek isteyen kötü kalpli Azmar Dede ve yardımcıları da peşindedir. Bunun üzerine Keloğlan, Homur, Tombik Tekir ve Civciv yeni dostlarını koruyup ait olduğu yere ulaştırabilmek için tehlikelerle dolu bir maceraya atılırlar. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Buğra Kekik yapmakta. İyi seyirler.
0: Cinevizyon. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 369 lira 95 kuruş. Omomatik 7,5 kilogram 289 lira 95 kuruş. Serpa kavlu altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
3: Le bajari diruki le amede, unjibo revitiek kharine tene ve khandin. Janu jiger ocak başı le benda veye. Le janu jiger ocak başı hundikarın goşte berkhe o kezebap berkhe a teze bukhoyen. Her uha mades bi çekirna lehmacun ki de o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Janu jiger ocak başı, jibo kesin ku tam ade ve khasanin, jibo amede.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
4: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Yerli örgü peynir kilogram 349 lira 95 kuruş. Karpuz kilogram 9 lira 95 kuruş. Dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş. Bamit piliç kilogram 99 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
3: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: No Wing, Wing Schmo.

0: Cinévision.
1: Did anybody else see that weird light last night?
2: What weird light?
1: Starbuck was streaked down barking.
3: Could have been lights from a helicopter.
2: Or a UFO.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri O Ak Caddesi'nin sonu. Film, gizemli kozmik bir olayın meydana gelmesinin ardından kendilerini bilinmeyen bir yerde bulan Platt ailesinin hikayesini konu ediyor. Gizemli bir kozmik olay, Platt ailesinin yaşadığı mahalleyi alışıldık çevresinden koparıp dinozorların hükmettiği bilinmeyen bir yere taşır. Artık Dennis, Greg ve çocukları Brian için tehlikeli bir hayatta kalma mücadelesi başlamıştır. Bu tuhaf dünyada ailenin ancak birlik olarak göğüs gerebileceği sayısız tehdit ve tehlike pusuda beklemektedir. Bir çıkış yolu arayıp yabancısı oldukları bu ortamda yönlerini bulmaya çalışırken Platt ailesinin bağları defalarca sınanır. Bu zorlukların üstesinden gelip evlerine dönebilmek için birbirlerine güvenmeli ve tarih öncesi dünyanın tehlikeleriyle yüzleşmelidirler.
5: Grab anything you can use as a weapon.
6: And the kids, God's looking out for us.
7: What about the people who are out there getting eaten?
4: Aksiyon, bilim kurgu ve macera türündeki filmin yönetmenliğini David Robert Mitchell yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Anne Hathaway, Evan McGraw ve Macy Stella var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon.
8: Reklamlar.
9: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
10: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
11: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
8: Reklamları dinlediniz.
12: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
8: Radyo Wang. Radyo Wang.

Sıra, sıra, nazo, sıra, tekin başı, azo, sıra, ya, kefa, kefura, sıra.

0: Lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 369 lira 95 kuruş. Omomatik 7,5 kilogram 289 lira 95 kuruş. Serpa kavlu altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radyo Wenk. Radyo Wenk.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi gazetede yürürlüğe giren kanunla kurulun çalışmalarına başladığını açıkladı. Yılmaz, kurulun ilk toplantısının 24 Ağustos'ta yapılacağını ve silah bırakma ile fesih sürecine ilişkin alt komisyonların ele alınacağını duyurdu. MHP lideri Devlet Bahçeli'den çerçeve yasa açıklaması. AHİM kararlarının uygulanması dahil tartışmalı konuların gözden geçirilmesi gündeme gelecektir. Barış ve demokratik toplum süreci kapsamında Abdullah Öcalan ile yapmak istedikleri görüşme taleplerine ilişkin konuşan gazeteci Nezahat Doğan, hukuk önce İmralı'dan başlayacak derken gazeteci İrfan Aksan, gazeteciler görüşmeye aday dedi. Kanun hükmünde kararname ile görevinden ihraç edilen Eğitim Sen Van Şube Eş Başkanı Murat Asabay, kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen emekçilerin görevlerine iadesinin çerçeve yasa kapsamında atılacak adımlardan biri olabileceğini belirtti. 2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenciler tercih sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan yksonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek. Bayram Ali Ersoy yeniden ÖSYM Başkanlığı'na atandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 5 Haziran 2015'teki saldırıda yaşamını yitirenlerin anısını yaşatmak ve toplumsal hafızayı güçlendirmek amacıyla 5 Haziran Anıt Meydanı ve Anma Yeri için tasarım çağrısı yaptı. Projeye son başvuru tarihi 25 Eylül 2026. Özgür Kadın Hareketi ve Urfa Demokratik Kurumlar Platformu, artan taciz, tecavüz ve şiddet politikalarına karşı Urfa'nın Viranşehir ilçesinde kitlesel bir yürüyüş düzenledi. Mardin Artuklu Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda Levent Sadi ve ekibinin katılımıyla açık hava müzik şenliği düzenlenecek. Malatya'nın Battal Gazi ilçesinde inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. 180 konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangın çıkan alanda güvenlik sağlanırken içeride kimsenin olmadığı öğrenildi. 2 saat süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Hürmüz Boğazı'nda bir geminin makine dairesine bilinmeyen bir cismin isabet etmesi sonucu mürettebattan kayıplar yaşandı. Diğer mürettebatın Umman sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldığı bildirildi. İsviçre'nin sığınmacılara yönelik sınır dışı uygulamalarına yönelik başkent Bern'de protesto eylemi düzenlendi. Eylemde insan hakları ihlali riski bulunan geri göndermelerin durdurulmasını ve sığınma hakkının güvence altına alınması istendi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Dela Espriella, 10 Ağustos'taki depremin ülkenin 1/3'ünü etkilediğini açıkladı. Açıklamaya göre depremde 289 kişi yaşamını yitirdi. 143 kişi ise hala kayıp. Suudi Arabistan tarihinde bir ilk olarak Vefa bint Abdullah el-Merzuki ilk kadın diplomat olarak göreve başladı. Filipinlerin Zamboanga City'de bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 2 öğrenci ve 2 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. Bazı bölgelerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 34 derece, Elazığ 35 derece, Mardin 38 derece, Van 26 derece, Urfa 34 derece, Muş 31 derece, Şırnak 32 derece, Batman 39 derece, Hakkari 28 derece, Bitlis 29 derece, Siirt 37 derece, Adıyaman 36 derece. Döviz kurları: Dolar 47.92, Euro 55.51, Gram altın 6.769 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: No Veng, Veng'e şımar.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi gazetede yürürlüğe giren kanunla kurulun çalışmalarına başladığını açıkladı. Yılmaz, kurulun ilk toplantısının 24 Ağustos'ta yapılacağını ve silah bırakma ile fesih sürecine ilişkin alt komisyonların ele alınacağını duyurdu. MHP lideri Devlet Bahçeli'den çerçeve yasa açıklaması. AHİM kararlarının uygulanması dahil tartışmalı konuların gözden geçirilmesi gündeme gelecektir. Barış ve demokratik toplum süreci kapsamında Abdullah Öcalan ile yapmak istedikleri görüşme taleplerine ilişkin konuşan gazeteci Nezahat Doğan, hukuk önce İmralı'dan başlayacak derken gazeteci İrfan Aksan, gazeteciler görüşmeye aday dedi. Kanun hükmünde kararname ile görevinden ihraç edilen Eğitimsen Van Şube Eş Başkanı Murat Atabay, kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen emekçilerin görevlerine iadesinin çerçeve yasa kapsamında atılacak adımlardan biri olabileceğini belirtti. 2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenciler tercih sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan yksonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek. Bayram Ali Ersoy yeniden ÖSYM Başkanlığı'na atandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 5 Haziran 2015'teki saldırıda yaşamını yitirenlerin anısını yaşatmak ve toplumsal hafızayı güçlendirmek amacıyla 5 Haziran Anıt Meydanı ve Anma Yeri için tasarım çağrısı yaptı. Projeye son başvuru tarihi 25 Eylül 2026. Özgür Kadın Hareketi ve Urfa Demokratik Kurumlar Platformu, artan taciz, tecavüz ve şiddet politikalarına karşı Urfa'nın Viranşehir ilçesinde kitlesel bir yürüyüş düzenledi. Mardin Artuklu Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda Levent Sadi ve ekibinin katılımıyla açık hava müzik şenliği düzenlenecek. Malatya'nın Battal Gazi ilçesinde inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. 180 konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangın çıkan alanda güvenlik sağlanırken içeride kimsenin olmadığı öğrenildi. 2 saat süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Hürmüz Boğazı'nda bir geminin makine dairesine bilinmeyen bir cismin isabet etmesi sonucu mürettebattan kayıplar yaşandı. Diğer mürettebatın Umman Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığı bildirildi. İsviçre'nin sığınmacılara yönelik sınır dışı uygulamalarına yönelik başkent Bern'de protesto eylemi düzenlendi. Eylemde insan hakları ihlali riski bulunan geri göndermelerin durdurulmasını ve sığınma hakkının güvence altına alınması istendi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Dela Espriella, 10 Ağustos'taki depremin ülkenin 1/3'ünü etkilediğini açıkladı. Açıklamaya göre depremde 289 kişi yaşamını yitirdi. 143 kişi ise hala kayıp. Suudi Arabistan tarihinde bir ilk olarak Vefa bint Abdullah el-Merzuki, ilk kadın diplomat olarak göreve başladı. Filipinlerin Zamboanga City'de bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 2 öğrenci ve 2 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. Bazı bölgelerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 34 derece, Elazığ 35 derece, Mardin 38 derece, Van 26 derece, Urfa 34 derece, Muş 31 derece, Şırnak 32 derece, Batman 39 derece, Hakkari 28 derece, Bitlis 29 derece, Siirt 37 derece, Adıyaman 36 derece. Döviz kurları: Dolar 47.92, Euro 55.51, Gram altın 6.769 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar. Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Yerli örgü peynir kilogram 349 lira 95 kuruş. Karpuz kilogram 9 lira 95 kuruş. Dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş. Bamit piliç kilogram 99 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte. Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Çok eğlenceli değil mi?
4: Ben bir kara canlısıyım, orası kesin.
5: Tutunun, çarpacağız.
6: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Paw Patrol The Dino filmi. Gizemli bir fırtınaya yakalanan Paw Patrol ekibi, gemilerinin rotadan çıkmasıyla dinozorların yaşadığı keşfedilmemiş tropik bir adaya acil iniş yapmak zorunda kalır. Burada yıllardır adada mahsur kalan ve dinozorlar konusunda uzmanlaşan Rex'e tanışan yavrular, kendilerini şimdiye kadarki en büyük maceralarının içinde bulur. Ancak adanın huzuru, Paw Patrol'ün ezili rakibi belediye başkanı Hüm Dincer'ın doğal kaynakları ele geçirmek amacıyla başlattığı sorumsuz kazı çalışmalarıyla bozulur. Hüm Dincer'ın farkında olmadan uyandırdığı dev yanardağ, tüm adayı ve üzerinde yaşayan dinozorları büyük bir tehlikenin eşiğine getirir. Paw Patrol ekibi, Rex ve dinozor dostlarıyla güçlerini birleştirerek hem adayı hem de canlıları kurtarmak için zamana karşı yarışır.
7: Dünyanın en büyük elmas madeni bu adada.
8: Babaya gel, canım benim.
7: Başka çare yoksa patlat gitsin!
6: Aile, animasyon, komedi ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Carl Brunker yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Rain Janju, Carter Young ve McKenna Grace var. İyi seyirler.
3: O ses de neydi?
9: Midemin sesi. O bebek dinozorlar ödül mamamı yedi.
3: Aa, olmaz ki ama!
0: Cinevizyon.

Radyo Wenk. Radyo Wenk.

0: Reklamlar. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
1: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 369 lira 95 kuruş. Omomatik 7,5 kilogram 289 lira 95 kuruş. Serpa kavlu altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Radio Wenk. Radio Wenk.

0: Bing Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Sivas'ta Su Şehri ile Zara arasındaki Geminbeli mevkisinde kontrolden çıkan yolcu minibüsü şarampole devrilerek uçuruma yuvarlandı. Metrelerce sürüklenen araçtaki 4 kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yürürlüğe giren çerçeve yasayı Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı olarak değerlendirdi. Atılan adımı cesur olarak nitelendiren Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere siyasi liderleri ve sürece zemin hazırlayan devlet görevlilerini tebrik ederek iyi şeyler olacağına inancımı hep korudum dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, mecliste kabul edilen çerçeve yasa kapsamında oluşturulan kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapacağını duyurdu. Avrupa Demokrasi ve Dünya İnsan Hakları Avukatları Derneği, çerçeve yasanın Kürt kimliği, dili ve kültürel hakların yanı sıra eşit yurttaşlık ve hukukun üstünlüğünü güvence altına alan demokratik reformlarla desteklenmesini istedi. Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi madencilerin ücret ve diğer işçilik alacaklarının ödenmesi talebiyle Ankara'da başlattıkları eylem 9. gününde devam ediyor. Madenciler önceki eylemlerde olduğu gibi polis ablukasına alındı. Anayasa Mahkemesi cezaevinde yaptığı sarı, kırmızı ve yeşil renkli bilekliği ziyaretçisine vermesine izin verilmeyen Tufan İlbaş'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. AYM İlbaş'a 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Yarı zamanlı çalışan sözleşmeli personeli eksik prim günlerini sonradan ödeme yoluyla tamamlama hakkı getirilmesi planlanıyor. Düzenlemenin yasallaşması halinde 400 binden fazla sözleşmeli personelin emeklilik hesabındaki prim kaybının telafi edilmesi hedefleniyor. Diyarbakır'da son dönemde artan tehdit ve şiddet olaylarına tepki gösteren 425 kuyumcu esnafı bugün kepenk kapattı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Göksu Barajı'nda kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesinde 6 caddeden oluşan 7.7 kilometrelik güzergahta yaklaşık 42 bin ton sıcak asfalt serecek. Urfa'nın Siverek ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen akrabalar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Batman'ın Gercüş ilçesinde iskelede çalışırken dengesini kaybederek düşen 60 yaşındaki inşaat ustası T.D. ağır yaralandı. Elazığ'ın Meşeli köyünde ağılda nöbet tutarken gelen sese ateş eden M.K., evli olduğu Hasret K.'yi tüfekle vurdu. Eşini kurt sanarak vurduğunu iddia eden fail gözaltına alındı. Temmuz'da en yüksek sıcaklık 46.8 derece ile Şırnak Cizre'de, en düşük sıcaklık ise 4.6 derece ile Sivas Kangal'da kaydedildi. Rize Pazar'da kafes balıkçılığı projesine karşı nöbet tutan 4 balıkçı gözaltına alındı. Bölgeye gelen milletvekili Tahsin Ocaklı, müdahalenin hukuksuz olduğunu belirterek suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Muğla'da tur otobüsünün önünde seyreden tırı arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı. Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Batman Petrol Spor evinde Bolu Spor'u 2-0 yenerek galibiyet elde etti. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesrur Barzani ile telefonla arayarak Başbakanlık Özel Ofisi ile Güvenlik ve İstihbarat Ajansı Başkanı'nın konutuna yönelik kamikaze İHA saldırısını kınadı. Suriye'nin Tartus iline bağlı Banyas ilçesindeki termik santralde bilinmeyen nedenle yaşanan patlamada 3 işçi hayatını kaybetti. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Télévision.
1: Uyan bakalım. Uyan hadi.
2: Sen oraya nasıl inebildin?
1: Ben Peter. Tanıştığımıza memnun oldum.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Peter Pan, Kabuslar Ülkesi. Film, Peter Pan tarafından kaçırılan kardeşini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Wendy Darling'in hikayesini konu ediyor. Küçük kardeşi Michael'ın acımasız Peter Pan tarafından kaçırılmasıyla Wendy Darling kendisini karanlık ve ölümcül bir kurtarma operasyonunun içinde bulur. Kardeşini geri alabilmek için çıktığı yolculuk onu ürkütücü ve tekinsiz bir dünyanın kapısına götürür. Neverland'ın karanlık sırlarını adım adım keşfeden Wendy, karşılaştığı her yeni ipucuyla kana susamış bir dehşetin giderek merkezine yaklaşır. Wendy hem kardeşini kurtarmak hem de Peter Pan'ın ölümcül oyununa son vermek için zamana karşı yarışmak zorundadır.
4: Kim benimle var olmayan ülkeye gelmek ister? Çocukları var olmayan ülkeye gönderip onları bu dünyadan korumak benim görevim.
3: Fantastik gerilim, korku ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Scott Chambers yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Megan Plato, Martin Portlock ve Keith Green var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon. Radyo ve...

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Sivas'ta Su Şehri ile Zara arasındaki Geminbeli mevkisinde kontrolden çıkan yolcu minibüsü şarampole devrilerek uçuruma yuvarlandı. Metrelerce sürüklenen araçtaki 4 kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yürürlüğe giren çerçeve yasayı Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı olarak değerlendirdi. Atılan adımı cesur olarak nitelendiren Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere siyasi liderleri ve sürece zemin hazırlayan devlet görevlilerini tebrik ederek iyi şeyler olacağına inancımı hep korudum dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, mecliste kabul edilen çerçeve yasa kapsamında oluşturulan kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapacağını duyurdu. Avrupa Demokrasi ve Dünya İnsan Hakları Avukatları Derneği, çerçeve yasanın Kürt kimliği, dili ve kültürel hakların yanı sıra eşit yurttaşlık ve hukukun üstünlüğünü güvence altına alan demokratik reformlarla desteklenmesini istedi. Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi madencilerin ücret ve diğer işçilik alacaklarının ödenmesi talebiyle Ankara'da başlattıkları eylem 9. gününde devam ediyor. Madenciler önceki eylemlerde olduğu gibi polis ablukasına alındı. Anayasa Mahkemesi cezaevinde yaptığı sarı, kırmızı ve yeşil renkli bilekliği ziyaretçisine vermesine izin verilmeyen Tufan İlbaş'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. AYM İlbaş'a 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Yarı zamanlı çalışan sözleşmeli personeli eksik prim günlerini sonradan ödeme yoluyla tamamlama hakkı getirilmesi planlanıyor. Düzenlemenin yasallaşması halinde 400 binden fazla sözleşmeli personelin emeklilik hesabındaki prim kaybının telafi edilmesi hedefleniyor. Diyarbakır'da son dönemde artan tehdit ve şiddet olaylarına tepki gösteren 425 kuyumcu esnafı bugün kepenk kapattı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Göksu Barajı'nda kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesinde 6 caddeden oluşan 7.7 kilometrelik güzergahta yaklaşık 42 bin ton sıcak asfalt serecek. Urfa'nın Siverek ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen akrabalar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Batman'ın Gercüş ilçesinde iskelede çalışırken dengesini kaybederek düşen 60 yaşındaki inşaat ustası T.D. ağır yaralandı. Elazığ'ın Meşeli köyünde ağılda nöbet tutarken gelen sese ateş eden M.K., evli olduğu Hasret K.'yi tüfekle vurdu. Eşini kurt sanarak vurduğunu iddia eden fail gözaltına alındı. Temmuz'da en yüksek sıcaklık 46.8 dereceyle Şırnak Cizre'de, en düşük sıcaklık ise 4.6 dereceyle Sivas Kangal'da kaydedildi. Rize Pazar'da kafes balıkçılığı projesine karşı nöbet tutan 4 balıkçı gözaltına alındı. Bölgeye gelen milletvekili Tahsin Ocaklı, müdahalenin hukuksuz olduğunu belirterek suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Muğla'da tur otobüsünün önünde seyreden tırı arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı. Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Batman Petrol Spor evinde Bolu Spor'u 2-0 yenerek galibiyet elde etti. Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesrur Barzani ile telefonla arayarak Başbakanlık Özel Ofisi ile Güvenlik ve İstihbarat Ajansı Başkanı'nın konutuna yönelik kamikaze İHA saldırısını kınadı. Suriye'nin Tartus iline bağlı Banyas ilçesindeki termik santralde bilinmeyen nedenle yaşanan patlamada 3 işçi hayatını kaybetti. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar. kış Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
3: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Yerli örgü peynir kilogram 349 lira 95 kuruş. Karpuz kilogram 9 lira 95 kuruş. Dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş. Bamit piliç kilogram 99 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayyip Temel, İlke TV'ye yaptığı açıklamada çerçeve yasayla birlikte Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu binlerce kişinin tahliye olacağını belirtti. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Lice Karayolu'nda katliam gibi kazaların eksik olmadığını belirterek meclis araştırması istedi. Eren, yolun fiziki koşulları ve denetimsizliğin can kayıplarına davetiye çıkardığını vurguladı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çerçeve yasa sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gül, Kürt meselesinin çözümü için yeni bir kapı açıldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli başta olmak üzere sürece katkı sunanları tebrik etti. Halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama soruşturması, yeni partili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt şüpheli olarak ifadeye çağrıldı. Tutuklanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey, CHP'den istifa etti. İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'de Nisan ayında ard arda yaşanan iki okul saldırısının ardından gençler arasındaki öfke ve yabancılaşmayı ele aldı. Gazete, ekonomik güvensizlik, toplumsal dışlanma ve çeteleşmenin gençler arasındaki şiddeti beslediğini yazdı. Diyarbakır'da Eylül 2025'te katıldığı etkinlikte beyin kanaması geçiren İsmail Beşikçi, sağlık durumunun stabil hale gelmesinin ardından İstanbul'a nakledildi. Beşikçi'nin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin Büyükçekmece'de devam edeceği açıklandı. Adana'nın Pozantı ilçesinde bulunan sanayi sitesinde iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Nevşehir'de çalıştığı inşaatın 4. katından asansör boşluğuna düşen işçi B.Ç. yaralandı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Temmuz ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı geçen yılın aynı ayına göre %37 artarak 2 trilyon 974.9 milyar liraya ulaştı. Türkiye'de 14-16 Ağustos hafta sonunun gişe lideri değişmedi. Örümcek Adam yepyeni bir gün, 3. hafta sonunda 151.480 seyirciyle zirvedeki yerini korurken toplam izleyici sayısını 2 milyonun üzerine çıkardı. Suriye'de IŞİD'in üst düzey askeri sorumlularından Hamza Muhammed'in Münbiç kırsalında düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi. İran'da idamlara karşı cezaevlerinde başlatılan idama hayır salıları kampanyası 134. haftasında 1988 yazında siyasi tutsaklara yönelik gerçekleştirilen toplu infazların yıl dönümü dolayısıyla yaşamını yitirenler anıldı. İnfazlardan sorumlu olanların yargı önüne çıkarılması talep edildi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73.400'e yükseldi. Gazze'de ateşkesin sağlandığı 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1.266 kişi öldürüldü. Yunanistan'ın Sifnos adasında özel bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Pakistan'ın başkenti İslamabad yakınlarında bulunan Rawalpindi kentinde etkili olan şiddetli muson yağışlarının yol açtığı afetlerde 159 kişi hayatını kaybetti. 473 kişi yaralandı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Veng.

Yine hasret var türkülerde. Yine hasret sonu gelmez. Bir alev var yüreklerde. Türkülerden mi bilinmez? Yan yüreğim yan, yürek bir damla ateşte kanmaz. Bedende kuş misali can, uçar Sivas ellerinde. Ozan yanar gönül, ozan yanar gönül.

0: Reklamlar. Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 369 lira 95 kuruş. Omomatik 7,5 kilogram 289 lira 95 kuruş. Serpa kavlu altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20. Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayyip Temel, İlke TV'ye yaptığı açıklamada çerçeve yasayla birlikte Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın aralarında bulunduğu binlerce kişinin tahliye olacağını belirtti. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Lice Karayolu'nda katliam gibi kazaların eksik olmadığını belirterek meclis araştırması istedi. Eren, yolun fiziki koşulları ve denetimsizliğin can kayıplarına davetiye çıkardığını vurguladı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çerçeve yasa sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gül, Kürt meselesinin çözümü için yeni bir kapı açıldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli başta olmak üzere sürece katkı sunanları tebrik etti. Halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama soruşturması, yeni partili Cemal Enginyurt'un oğlu Alp Türk Enginyurt şüpheli olarak ifadeye çağrıldı. Tutuklanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey, CHP'den istifa etti. İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'de Nisan ayında ard arda yaşanan iki okul saldırısının ardından gençler arasındaki öfke ve yabancılaşmayı ele aldı. Gazete, ekonomik güvensizlik, toplumsal dışlanma ve çeteleşmenin gençler arasındaki şiddeti beslediğini yazdı. Diyarbakır'da Eylül 2025'te katıldığı etkinlikte beyin kanaması geçiren İsmail Beşikçi, sağlık durumunun stabil hale gelmesinin ardından İstanbul'a nakledildi. Beşikçi'nin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin Büyükçekmece'de devam edeceği açıklandı. Adana'nın Pozantı ilçesinde bulunan sanayi sitesinde iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Nevşehir'de çalıştığı inşaatın 4. katından asansör boşluğuna düşen işçi B.Ç. yaralandı. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla Temmuz ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı geçen yılın aynı ayına göre %37 artarak 2 trilyon 974.9 milyar liraya ulaştı. Türkiye'de 14-16 Ağustos hafta sonunun gişe lideri değişmedi. Örümcek Adam yepyeni bir gün, 3. hafta sonunda 151.480 seyirciyle zirvedeki yerini korurken toplam izleyici sayısını 2 milyonun üzerine çıkardı. Suriye'de IŞİD'in üst düzey askeri sorumlularından Hamza Muhammed'in Münbiç kırsalında düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi. İran'da idamlara karşı cezaevlerinde başlatılan idama hayır salıları kampanyası 134. haftasında 1988 yazında siyasi tutsaklara yönelik gerçekleştirilen toplu infazların yıl dönümü dolayısıyla yaşamını yitirenler anıldı. İnfazlardan sorumlu olanların yargı önüne çıkarılması talep edildi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73.400'e yükseldi. Gazze'de ateşkesin sağlandığı 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1.266 kişi öldürüldü. Yunanistan'ın Sifnos adasında özel bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Pakistan'ın başkenti İslamabad yakınlarında bulunan Rawalpindi kentinde etkili olan şiddetli muson yağışlarının yol açtığı afetlerde 159 kişi hayatını kaybetti. 473 kişi yaralandı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Wave.

0: Télévision.
1: Uyan bakalım. Uyan hadi.
2: Sen oraya nasıl inebildin?
1: Ben Peter. Tanıştığımıza memnun oldum.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Peter Pan, Kabuslar Ülkesi. Film, Peter Pan tarafından kaçırılan kardeşini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Wendy Darling'in hikayesini konu ediyor. Küçük kardeşi Michael'ın acımasız Peter Pan tarafından kaçırılmasıyla Wendy Darling kendisini karanlık ve ölümcül bir kurtarma operasyonunun içinde bulur. Kardeşini geri alabilmek için çıktığı yolculuk onu ürkütücü ve tekinsiz bir dünyanın kapısına götürür. Neverland'ın karanlık sırlarını adım adım keşfeden Wendy, karşılaştığı her yeni ipucuyla kana susamış bir dehşetin giderek merkezine yaklaşır. Wendy hem kardeşini kurtarmak hem de Peter Pan'ın ölümcül oyununa son vermek için zamana karşı yarışmak zorundadır.
4: Kim benimle var olmayan ülkeye gelmek ister? Çocukları var olmayan ülkeye gönderip onları bu dünyadan korumak benim görevim.
3: Fantastik gerilim, korku ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Scott Chambers yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Megan Plato, Martin Portlock ve Keith Green var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon.
5: Radyo Wenk.

0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Ambacısı.
1: Cemidi
0: Abu Hayat.
1: Abu Hayat.
0: Arabi Şah. Arabi Şah.

0: süper indirimler sizi bekliyor. Yerli örgü peynir kilogram 349 lira 95 kuruş. Karpuz kilogram 9 lira 95 kuruş. Dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş. Bamit piliç kilogram 99 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 369 lira 95 kuruş. Omomatik 7,5 kilogram 289 lira 95 kuruş. Serpa kavlu altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş.

0: Télévision. Jack Reacher. İntihar etmeden An American Trend'de sana verdiği bellek nerede?
1: Neden söz ettiğini bilmiyorum.
0: Sence aptal mıyız biz?
1: Evet.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Reacher 4. sezon. Reacher yeniden Prime Video üzerinden izleyicilerle buluşuyor. 4. sezon Alan Ritchson'un başrolde olduğu aksiyon dizisi 12 Ağustos'tan itibaren platformdaki yerini aldı. Gone Tomorrow adlı Lee Child'ın 13. romanından uyarlanan bu yeni 8 bölümlük seri 3 bölümle başlayıp haftalık olarak yayınlanacak ve 16 Eylül tarihine kadar sürecek. Amerika Birleşik Devletleri askeri polisin eski dedektifi Jack Reacher, Amerika'yı baştan sona kat eden yolculuğuna devam ederken, Philadelphia metrosundaki bir karşılaşma günlük hayatını alt üst eder. Dramatik bir olayın tanığı olan Reacher, siyasal komplo, suikast ve manipülasyonların iç içe geçtiği bir davaya sürükleneceğini fark eder. İlkelerine sıkı sıkıya bağlı kalan Reacher, sorumluları ortaya çıkarmak için ipuçlarını takip etmeye karar verir. Çok güçlü rakiplerle yüzleşmesi gerekse de bundan vazgeçmez. Reacher 4. sezon Prime Video'da. İyi seyirler.
3: Haline bak. Şapkayla ortama mı karışacaksın?
1: Paralı askerler, federaller, CIA ve Endonezyalı katiller neden peşinde bilmiyoruz. Hayatta mısın? Güzel.
0: Cinevizyon.
4: Gostari de Lali. Ke de beno. Kçan de beno. Sukan de. Yanzi parkan de. Araban de. همزی بازاران ده چا بنو و آبی با به زوانی خو کالی بکه به زوانی خو هونام ببینه به زوانی خو بنوسه به زوانی خو بوانه زوانی ما هرچی ماو

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Venk.

el verir ki coşku, haylaz çocuklarını boğazlamasın. Avunmak elbette kolaydır. Şehri yiğit bir türkü gibi dolaşır.

kurşun bile değildir namusun mavzerine. Gönlün kahperine tutsaksın açıkçası. Asıl savaşılan suskundur arkadaş, sahipsizdir. Asıl savaşçılar afyonlu, mütevekkil. Öyleyse şehrin girdabında çalkanlan zulüm, halkın şanlı isyanına işaret değil. Bodrum duvarlarına öfkeli yazıları tırnaklarımla kazıyorsandır.

dökülen bildiriler, harcanan bunca emek, bunca değer, işleyen rotatifler, cesetleri iğnelemek gibi bir şeydir. Ve zaman göz kırpıp usulca telaşına, homurdanarak çekip gitmiştir. Yani bu aşağılık bir dramdır artık. Çünkü jarjuruna boş kovanları dolduran adam en azından kendinden utanmalıdır. Yani yetsin diyorum. Şarkılarınızı dağlarıma sürün diyorum. Uzatın ellerinizi diyorum. Uzatın. Tanışalım. Helallaşalım.

0: Radyo Wave.
1: Gidişlerinde değişir gözlerimin rengi, öfkeyi adımlarım her şafakta. Kanatlanırım en tutsak yerinde,

kayıp adresteki. Sen dostumdun benim, gülünce güneşler açardı. Su gibi azizdin, yurdumdun alnında ateşler yanan. Işıklı bir ırmak gibi aktığımız o uzun yürüyüş daha dündü sanki. Her patlayan sağanak bunu anlatır. Fabrika düdükleri bunu anlatır bana her vardiyada. Hazırladığımız ilk taş baskısı afişi anımsar mısın? Bükülüp giden kent sokaklarını, fabrika önlerini, sonra kitapları, kokuları hala burnumda onlar. Hangi Mayıs'ta taşıdık kentlere güllerin rengini? Gerçi Gülistan olmadı ömrümüz, kan değil. Belki tanırdın ilk vurulanı, o gün hiç ağlamadık. Hayır, ağlamadık, çıldırdık o gün çıldırasıya. Adını çocuklarımıza verdik onun, çoğaldı. Mezarlar çoğaldı o günden sonra, yetişmedi bize. Öldürülecek kadar büyümüştük, öyle demişlerdi. Ve hayat öylece akıp durdu işte, akıp duruyor. Kimilerinin bakışlarına yine karlar yağmış. Saçları dumanlı bir geçit sanki, dudakları lay. Kitap yakanlar eksilmiyor. Şu uçuşup duran kırlangıç ölülerini görüyor musun kentin üstünde? Sen dostumdun benim, gülünce güneşler açan. Bulutlara, rüzgara asarım suretini her akşam. Her akşam bir mektup yazarım dağlar kadar. Kayıp bir adresten geliyor sesin şimdi. Üşüyorsun. Unutma, dostumsun sen. Neredeysen orada ölmek isterim. Kasabalı bir hüzün çökerdi söylediğin türkülere. Meşeler göğerir, kalbin rehin kalırdı o huysuzda. Ve akşam soframıza ağarken bir yayla bulutu, kuşları ürkütülmüş bir dal gibiydin, öylesine mahzun. Efkar da yakışırdı sana, ilk kadeh kekik kokardı. Kısa pantolonlu

cisimlerimiz sararmadı daha. İlk sigarasını bölüşen iki okul kaçağı, iki haylaz. Hiç kimseler anlamıyor muydu o günlerde ilk sevgilileriyle deniz aşırı yolculuk düşleri kuran bizi? Ve ne çok yalnızlık sinemalar olmasa. Unutalım mı şimdi kente indiğimiz o ilk günü? Sabahlara kadar okuduğumuz o kitapları. Kar aydınlığında yürüdüğümüz yolları unutalım mı? Artık çok geç. İşçiler seni soruyor ve ötekileri. Her karşılaşmamızda sizi konuşuyoruz uzun uzun. Anımsar mısın odamızın talan edilişini? Her katta yaralı bir kardeşin çığlığını sonra. Kantinde kitaplar yırtılıyordu, delik deşikti duvarlar. Mosmor bir çığlıktı gözleri Malatyalı kızın. Sana hep o huysuzu anımsatırdı, bilirdim. Kimilerine göre ancak ölümü güzelleştirirdik biz. Birer çılgın mıydık gerçekten? Serseri bir rüzgar mıydık? Göğermiş meşeler kadar yakın mıydık bulutlara? Ve tarih upuzun bir hikaye miydi? Öyle diyorlardı. Bir işçi kıza söyledim bunları, yalandır dedi. Anlamını yitiren bir şeyler mi var şimdilerde? Yazdığım şiirlere yabancıyım, sokaklara yabancıyım. Taşı delemiyor bir çığlık ve apansız bir su oluyorum ipince. Kendime sızıyorum. Dünya yetmiyor bazen. Bırakıp gidebilir miyim? Ve hayat böylece akıp durdu işte. Akıp duruyor. Kentler karıncalanmış birer namlu gibi upuzun yatıyorlar dizlerimde. Ama sımsıcak. Meşeler göğermiş diyorsun. Varsın göğersin. Her yaprak bir öpücüktür sana o huysuzdan. Sen dostumdun benim gülünce güneşler açan. Bulutlara, rüzgara asarım suretini her akşam. Her akşam bir mektup yazarım dağlar kadar. Meşeler göğermiş diyorsun. Varsın göğersin. Unutmadım bırakıp giderken söylediğin sözleri.